diye kalmazsın. Oylağın turmasın, perde oydak diye bulmadı. Bürküttü bakanlaydım oldum. Hana olağa tiyim salınıp, maltıkta da cizip gidiyordum oldu. Köşkendi, bir oğlan soymen cürmeyi, barın başına ben köşedim oldu. Sende mal bakın gelmeydi. Sonda bu dünya oslaydı ama gerek buldum.

0: Başlayınızlar! Başlandı!
1: Atay! Özün aytatın sözün var. Dur.
2: Karayın.
1: Ananı Aybek'te ver.
3: Hakkı?